Ne ya çabasın da var bu soga. Çinana namuna nakateneze mukaga. Bu soga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

Ne ya çabasın da var bu soga. Chinana namuna nakatoneze mukaga. Bu soga Royal Radio. Onde

ne ya çabasın da var bu soga. Çinana namuna nakateneze mukaga. Bu soga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.